0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de kalamıyorum. Ürle eller makka, tambi eller nele soğuma erikonum. Avaya ile kanin ağrı, pahattundu.
2: Selavur.
1: İnce ve dende erikinam.
3: İnne
1: oda vele seyre çeffirak. Nege eller nele soğuma
3: erikonum.
1: Nele soğuma
3: erikonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden buradan
2: kalamıyorum?
3: Я желаю мне, чтобы вы приезжали.
2: Glaub mir doch.
3: Бесконечное желание. Glaub mir doch. Я желаю мне, чтобы вы приезжали.
2: Glaub
3: mir doch. Бесконечное желание. Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?